0: Navi.
1: Fue nada.
0: Çekmiyor abi.
1: Yine de gaz fırıcı ağaçlar.
0: Efendim?